0: ziyareti için hazırlıklar sürüyor. Ülke genelinde Ulusal Uzlaşma Haftası kutlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına 3 sayfalık dilekçe sunarak CHP Meclis Grup Başkanlığı seçiminin yönetmeliğe aykırı olduğu ve bu nedenle Özgür Özel'in grup başkanlığının iptal edilmesini istediği öğrenildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yakında Avustralya'yı ziyaret edeceği öğrenildi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri daha da derinleştirme fırsatı olacağını söylüyor. Bu ziyaret, Modi'nin Mayıs 2023'teki ziyaretinden sonra Avustralya'ya yaptığı ikinci ziyaret olacak. Başbakan Anthony Albanese, ziyaretin yakında gerçekleşeceğini doğrularken, dörtlü ittifak toplantısı için Hindistan'da bulunan Wong, Başbakanı karşılamak için hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti.
1: We very much look forward to Prime Minister Modi coming to Australia as a friend of our Prime Minister, as an important comprehensive strategic partner, but also because the Indian diaspora is such a valued part of our Australian.
0: Başbakanımızın bir dostu, önemli ve kapsamlı bir stratejik ortak olmasının yanı sıra Hint diasporası Avustralya'da toplumumuzun çok değerli bir parçası olduğu için Başkan Modi'nin Avustralya'ya gelmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz diyen Wong, bu diaspora Avustralya'ya muazzam katkılar sağlıyor ve miraslarıyla son derece gurur duyuyorlar diye konuşuyor. Sydney ve Melbourne havaalanlarına gece saatlerinde varan IŞİD'le bağlantılı bir grup kadın ve çocuk, polis memurları tarafından arandı ve cihazları incelendi. IŞİD'le bağlantılı 3 kadın Mayıs ayı başlarında Avustralya'ya dönüşlerinde suçlanmış ve ardından herhangi birinin tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak New South Wales ve Victoria polisi yaptıkları açıklamalarda grubun üyelerinden hiçbirinin tutuklanmadığını belirtmişti. Polisin yaptığı açıklamada, Suriye'ye seyahat eden Avustralyalıların faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların devam ettiği, polis ve terörle mücadele ortak görev güçlerinin toplum güvenliğinin sağlanması için ilgili paydaşlarla etkileşime devam edeceği belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'la çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte İsrail'in Lübnan'daki kara operasyonlarını genişleteceğini doğruladı. Kudüs'te düzenlenen kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail birliklerinin kontrol altındaki bölgeleri ele geçirdiğini ve sınır boyunca güvenlik bölgesini güçlendireceğini söyledi.
2: Under my direction and that of the Minister of Defense, together with the Chief of Staff, we are deepening our operation in Lebanon.
0: Benim direktifim ve Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nın birlikte yönlendirmesiyle Lübnan'daki operasyonumuzu derinleştiriyoruz diyen Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri sahada büyük bir kuvvetle faaliyet gösteriyor ve kontrol altındaki bölgeleri ele geçiriyor. Kuzeydeki yerleşim yerlerini korumak için güvenlik bölgesini güçlendiriyoruz ifadelerini kullanıyor. Bu açıklamalar, İsrail güçleriyle Hizbullah savaşçıları arasında Litani Nehri yakınında karşılıklı açılan ateş arifesine denk geliyor. İsrail, nehrin güneyindeki büyük bir bölümü bir aylık ateşkes anlaşmasına rağmen kontrol altında bulunduruyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana 3100'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Peşinyan'ın yaklaşık 90 gün süren internet kesintisinin ardından ülkede internet erişiminin yeniden açılması emrini verdiği bildirildi. İnternet izleme grubu Netblocks'da canlı verilerin İran'da internet bağlantısının kısmen geri geldiğini gösterdiğini söylüyor. Yetkililer, hükümet karşıtı protestolara yanıt olarak 8 Ocak'tan itibaren interneti kesmiş ve ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar nedeniyle yeni bir engelleme uygulamadan önce internet erişimi kademeli olarak normale dönmüştü.

0: İran hükümet sözcüsü Fatameh Muhajerani, özel bir görev gücünün halka internet erişiminin yeniden sağlanması lehine oy kullandığını söylüyor.
1: After repeated meetings, the headquarters reached the conclusion that internet access should be reopened and the president's directive was conveyed to the communications ministry. We hope that in the coming days we will
0: Sözcü, tekrarlanan toplantılardan sonra merkez internet erişiminin yeniden açılması gerektiği sonucuna vardı ve Cumhurbaşkanının talimatı İletişim Bakanlığı'na iletildi. Önümüzdeki günlerde bu meşru hakların halka hızla geri kazandırılabileceğini umuyoruz ifadelerini kullanıyor. Avustralya Irk Ayrımcılığı Komiseri, federal hükümetin ulusal ırkçılık karşıtı çerçeveyi hızla uygulamaya koyması gerektiğini söylüyor. 18 ay önce ülkenin ilk ulusal ırkçılık türlerini ortadan kaldırma planını yayınlayan İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı belgede hukuk, eğitim, sağlık, medya ve sanat da dahil olmak üzere iş yerleri ve farklı sektörleri kapsayan 63 tavsiye yer alıyor. Her türlü ırkçılıkla mücadele edilmesinin önemli olduğunu belirten komisyon üyesi Gridharan Sivaraman hala resmi bir yanıt beklendiğini söylüyor.
2: These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy.
0: Bunlar zor konuşmalar diyen Sivaraman, aynı konular Komiser Bell tarafından Yahudi karşıtlığı ve sosyal uyum üzerine Kraliyet Komisyonu tarafından da inceleniyor. Çünkü zorluk genellikle kendi kaderini tayin etmeyle ırkçılık arasındaki sürtüşmeden kaynaklanıyor. Bence bu genel olarak ırksal okuryazarlığı geliştirmekle ve insanların deneyimlerini anlatmakla ilgili. Özellikle de burada belirtmekte fayda var. Yerli halklar. Bu kıtadaki yerli halklar için egemenlik ve kendi kaderini tayin etme ihtiyacının anlaşılması gerekiyor ifadelerini kullanıyor. Bununla birlikte önde gelen yardım kuruluşu St. Vincent de Paul Derneği'nin başkanı Mark Gaetani, Ulusal Uzlaşma Haftası'nı kutlarken Avustralyalıları, yerli halkın seslerini dinlemeye ve yerli topluluklar tarafından şekillendirilen çözümleri destekleme çağrısı yaptı. Destekledikleri birçok kişinin yerli halktan olduğunu belirten Gianni ve bunun konut, gelir ve temel hizmetlere erişimde nesiller arası dezavantajın etkisini yansıttığını söylüyor. Öte yandan Uluru Diyaloğu eş başkanları Pat Anderson ve Megan Davis, hükümetlerin yerli topluluklarla uygun bir istişare yapmadan politikalar, incelemeler, soruşturmalar ve programlar açıklamaya devam ettiğini söylüyor. Uluru Kalpten Bildirisi'nin mimarları, boşluğu kapatma raporlarının hiçbir ilerleme göstermediğini ve bazı yerli toplulukların karşı karşıya kaldığı kritik sorunların önemli ölçüde kötüleştiğini belirtiyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına 3 sayfalık ıslak imzalı bir dilekçe sunarak CHP Meclis Grup Başkanlığı seçiminin tüzük ve yönetmeliğe aykırı olduğu ve bu nedenle Özgür Özel'in grup başkanlığının iptal edilmesini istediği öğrenildi. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik zirvede Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday olmuş, oylamaya toplamda 96 milletvekili katılmış ve 95 kişi Özel'e oy vermiş, bir vekilin oyu ise geçersiz sayılmıştı. Mazeretler nedeniyle katılamayan 15 vekil de Özel'e desteklerini iletmişti. Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, Özgür Bey'e görevi hayırlı olsun ifadelerini kullanmış ve Özel'in meclis odasındaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tabelası Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak değiştirilmişti. Öte yandan CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, 81 ilde genel başkanlık seçimi çağrısını yineledi. Ancak Kılıçdaroğlu,

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Kullanmayı frenlemek amacıyla yaklaşık 7 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları döviz satışıyla piyasalara müdahale ettiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce de dahil 5 kişi için gözaltı kararı verildi. Mahkeme, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve imar müdürünün tutuklanmasına karar verdi. Gözaltına alınan diğer isimler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Peşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peşinyan'ın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ve müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 93 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 62 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde tenis var. Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra'da yağış ihtimali var 19, Sydney'de yağışlar artıyor 22, Melbourne az yağışlı 17, Perth'te yağışlar artıyor 23, Adelaide az yağışlı 19, Hobart yağışlı 17, Wollongong az yağışlı 22, Newcastle yağışlı 22, Brisbane yağışlı 24, Cairns'te yağmur ihtimali var 29 ve Darwin genelde güneşli 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: sbs.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: özlediğimiz Gandhi, Bay Kemal Kılıçdaroğlu'na hukuk ve adalet yoluyla geldiği yeni CHP Genel Başkanlık görevinde başarılar dilerken aynı zamanda herkese başarı ne kadar güçlü olduğunda değil, başarı yere düştüğünde tekrar kaç kez sağlam ayağa kalkabilmene bağlıdır demiş bu dinleyicimiz. CHP'ye yapılanlar ne kadar yasal olursa olsun Cumhuriyet tarihine kara harflerle yazılacaktır demiş Necdet Çimenli Bey. Eminim delegeler ve seçmenler ilk kurultayda ve ilk seçimde CHP'nin büyük bir parti olduğunu, bölünmeyeceğini Bay Kemal'e göstereceklerdir. Müslüman camiasının kurban bayramını kutlarım demiş bu dinleyicimiz de. Hozatlı Bektaş Rumuzu dinleyicimiz, 22 yıllık yolsuzluk ve talan iktidarını korumak için tehdit, şantaj, tutuklama, yani her türlü enstrümanı kullanan AKP, Bay Kemal'i de CHP koltuğuna oturtarak planını tıkır tıkır işletiyor. AKP'nin yönettiği ülkede Batı demokrasisi ya da Avustralya demokrasisi beklemek saflık olur. Olsa olsa Putin Rusyası olur demiş bu dinleyicimiz. Selim Bey Bankstan'dan kibar mesajında beni düzeltmiş. Çok teşekkürler. SBS Türkçe bölümünde görev alanların bayramı kutlu olsun demiş. Bildiğim kadarıyla şeker bayramı Ramazan bayramı olarak bilinir. Sanırım sürçülisan ettiniz. Evet, sürçülisan ettim. Çok teşekkürler Selim Bey düzeltmeniz için. Bondahiri Bey arkadaşından bahsediyor yine. Türkiye'nin doğusunda Kayısı çiftliğinde çalışan arkadaşından sürekli mesajları iletiyor bize. İlk defa 7 yılda ilk defa Atatürk Barajı, dünyanın en büyük barajlarından biri, doldu. Hatta ilave ekstra su da Suriye ve Irak'a gönderildi demiş bu dinleyicimiz de. Sayın dinleyiciler, bu arada bir son dakika haberini de paylaşmak istiyorum. Enflasyon oranı, Nisan'daki Avustralya'daki enflasyon oranı yıllık bazda %4,2 olarak açıklandı. Mart'ta %4,6 idi. Uzmanlar bir sonraki Merkez Bankası Para Politikası Kurumu kararının da faizleri sabit bırakma yönünde olduğunu söylüyor. En azından beklentiler o yönde. Bu arada bu enflasyon oranındaki düşmenin de hükümetin yakıttaki vergiyi yarı yarıya azaltmasıyla bağlantılı olduğu da belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler, birkaç mesaj daha var. Onları da programın ilerleyen dakikalarında size paylaşacağız. Hac görevi birçok Avustralyalı Müslüman için imkansız hale gelmiş durumda. Bu sabah milyonlarca Müslüman mutlu bayramlar mesajlarıyla güne başlarken Suudi Arabistan'da 1,5 milyondan fazla hacı hac ibadetini yerine getiriyor. Hac ibadetini yerine getirenler için bu yolculuk genellikle hayatlarının en önemli yolculuğu. Affetme, teslimiyet ve yenilenme anı olarak tanımlanıyor. Ancak birçok Avustralyalı Müslüman için İslam'ın 5. şartına ulaşmak giderek zorlaşıyor. Çünkü maliyeti çok yüksek hale geldi.
2: Lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
3: Suudi Arabistan'daki Arafat Dağı'nda hacılar beyaz giysiler içinde ellerini kaldırmış, gözyaşları içinde duruyorlar. Müslümanlar için bu haccın manevi zirvesi.
4: Milyondan fazla hacı burada toplandı. Dualarında af, merhamet ve eve sağ salim dönmeyi diliyorlar. Seyahat acentesi sahibi Mudar Al-Hilu,
3: Avustralyalı hacılarla birlikte Mekke'de bulunuyor ve önceki yıllara kıyasla bu yolculuğa çıkan Avustralyalı sayısının azaldığını söylüyor.
5: There's a big difference between 2021, for example, and 2025-2026.
3: Örneğin 2021 ile 2025-26 arasında büyük fark var diyor. Bu büyük bir fark. Sayılar neredeyse yarı yarıya azaldı diyor. Hac, İslam'ın 5 şartından biri ve fiziksel ve maddi olarak bunu yerine getirebilecek durumda olan Müslümanlar için hayatlarında en az bir kez yerine getirilmesi gereken bir görev. Ancak Sydney'de yemek dağıtım şoförü Latif Alharaz için bu yapamayacağı bir yolculuk.
6: Unfortunately, I would have loved to go on Hajj, which is a very important.
3: Ne yazık ki her Müslüman için çok önemli bir ibadet ve hacca gitmeyi çok isterdim ancak bu yıl gidebilecek durumda değilim. Umarım gelecek yıl gidebilirim diyor.
6: I work from 8:30 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Yet I feel
3: haftanın 7 günü sabah 8:30'dan akşam 10'a kadar çalışıyorum. Ancak kendimi son derece yorgun hissediyorum. Özellikle ev ve elektrik faturaları bana büyük zihinsel ve fiziksel yük oluşturuyor diyor. Birçok Müslüman için hac bir tatil değil. Hac statü, servet ve dünyevi konulardan arınmış olarak Tanrı'nın huzuruna çıkmayı umdukları zaman. Birçoğu sessizce birikim yapıyor ancak Alharaz bu masrafın artık birçok aile için ulaşılmaz hale geldiğini söylüyor.
6: It has become an astronomical sum for many.
3: Bu birçoklar için astronomik bir meblağ haline geldi ve acil bir ihtiyaç olan bu ibadeti yerine getirmelerini imkansız hale getirdi diyor. 2022 yılında Suudi Arabistan, Avustralya gibi yerlerden gelen hacılar için başvuruları, uçuşları, konaklamayı, ulaşımı ve vizeleri yönetmek üzere Nusuk adlı çevrimiçi bir platformu hayata geçirdi. Suudi yetkililer platformun dünyanın en büyük yıllık dini toplantılarından birini daha verimli hale getirmek için tasarlandığını söylüyor. Ancak bazı Avustralyalı başvuru sahipleri bu sürecin kendilerine ek bir stres kaynağı yarattığını belirtiyor. Alharaz, insanlar rezervasyon yapmaya çalıştıklarında bile başvurularının reddedilmesi ve para transferleri nedeniyle para kaybedebileceklerini söylüyor.
6: You pay the office in advance for this transfer. Sometimes you might encounter, for example, a request being rejected.
3: Bu transfer için ofise önceden ödeme yaparsınız. Bazen örneğin başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Para transferi süreci Avustralya dolarından Amerikan dolarına, oradan da Suudi riyaline yapılır. Para iadesi almaya çalıştığınızda bazen transfer sürecinde $1000 kaybedersiniz diyor. Seyahat acenteleri, Orta Doğu'daki çatışmalar ve istikrarsızlığın seyahat maliyetleri üzerinde ek baskı yarattığını belirtiyor. İran'la süren 3 aylık savaş boyunca Suudi Arabistan yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle saldırıya uğradı. Hava savunma sistemleri bunların çoğunu önledi ancak bazı kayıplar yaşandı ve enerji altyapısıyla yerleşim alanlarında hasar meydana geldi. Çatışma nedeniyle hava yolu şirketleri daha uzun uçuş rotaları kullanmak zorunda kaldı. Bu da yakıt maliyetlerini ve dolayısıyla uçak bilet fiyatlarını arttırdı. Doktor Şeyh İbrahim El Şafi, Darül Fatva'nın başkan yardımcısı.
5: In the past, the matters...
3: Geçmişte işler şimdikinden daha kolaydı diyor. Artık daha uygun fiyatlı hac paketlerinin bile birçok sıradan ailenin bütçesini aştığını söylüyor.
5: In about 14,000, that's an affordable package now that is considered. But
3: 14.000 dolardan bahsediyorsunuz. Bu şu anda uygun fiyatlı bir paket olarak kabul ediliyor. Ancak lüks bir paketi tercih ederseniz çok pahalıya mal olur. Örneğin 20.000 veya 30.000, hatta daha fazlasını ödemek zorunda kalabilirsiniz diyor. Bu yıl Suudi Arabistan'a gitmeyi başaranlar İran Savaşı'ndaki kırılgan ateşkes ve bölgedeki belirsizlik ortamında buraya ulaştılar. 2 yıl önce de aşırı sıcaklar nedeniyle 1300'den fazla kişi burada hayatını kaybetmişti. Bu yıl hac başlarken Mekke'de sıcaklıklar 40 derecelerin ortalarına hatta üstüne çıktı. Suudi yetkililer hacılardan şemsiye kullanmalarını ve doğrudan güneş ışığından kaçınmalarını istedi.
1: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Seda Ercan, Melbourne'lu şef Çağrı Ergin'le Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi kavurma hakkında konuştu.
7: İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor. Kurban Bayramı'nda özellikle kurban kesilen evlerde, sofraların baş tacı ise Türk mutfağında çok sevilen bir yemek olan kavurma oluyor. Peki iyi bir kavurma yapmak kolay mı? Bu sorunun yanıtını ve kavurma pişirmenin püf noktalarını Melbourne'daki Yakamoz restoranın genç şefi Çağrı Ergin'den aldık. Çağrı Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, merhaba diliyorum.
7: Çağrı Bey, burada Brunswick'te, Lygon Street'teki Yakamoz'da görev yapıyorsunuz şef olarak. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
8: Geldikten bir ay sonra Ala bile tanıştım, buranın sahibiyle. Kendimiz birlikte burayı kurarak, menüsünü baştan yaratarak bu serüvene başladık. Yaklaşık 1,5 yıl oldu.
7: Avustralya'ya gelmeden önce Türkiye'de nerede yaşıyordunuz ve ne yapıyordunuz?
8: Ben Türkiye'de İstanbul'da yaşıyordum. Aslında benim ilk mesleğim anestezi teknikeriydi. Daha sonra mutfak sektörüne girdim çünkü benim bir hayalim de bu. Türkiye'de Bilgi Üniversitesi aşçılık mezunuyum. Daha sonra çeşitli restoranlarda çalışarak kendimi geliştirerek buraya gelmeye karar verdim ve Melbourne'de bir restoran açtık ve güzel gidiyor şu an.
7: Peki Kurban Bayramı'na giriyoruz. Tabii Kurban Bayramı Türkiye'nin adetlerine göre et yemeklerinin en çok kullanıldığı, en çok ortaya çıktığı, öne çıktığı bir bayram dönemi. Çocukluk bayramlarınızda et yemekleri yapar mıydı anneniz mesela evde?
8: Tabii ki illaki yapıyordu ama tabii ki farklı yanlış tekniklerle yapıyordu annem. Kurban eti öncelikle kesildikten sonra yaklaşık bir gün dinlenmesi gerekiyor. Çünkü etin sıcaklığından kaynaklı ve sinirlerin hala aktif olmasından kaynaklı bir gün dinlendirilmesi gerekiyor.
7: Peki böyle bir püf noktasından söz ettiniz ama kurban eti deyince de akla ilk gelen yemek kavurma. Kurban kavurması en bilinen bayram yemeği. Peki kavurma hayvanın hangi bölgesinden yapılır Çağrı Bey?
8: Kavurma aslında kişinin kendi zevkine göre değişik bölgelerden yapılabilir ama genellikle sırt bölgesinden kullanılır. Çünkü daha yağlı ve sert et olduğundan kaynaklı ve kavurma mantığında ilerlediğimizde biraz daha uzun saatler pişmesi gereken etler olduğu için kavurma, aslında kavurmamak gerektiği.
7: Yani kavurma deyince kavurmayın anlamına mı geliyor?
8: Evet, kavurma tekniği aslında en eski saklama yöntemidir. İnsanlar kavurmayı yavaş yavaş kendi yağıyla, ekstra yağ koymadan kavurur. Daha sonra kalıplara basarlar ve saklama yöntemiyle ortaya çıkmıştır.
7: Peki kavurma yapmanın bir püf noktası var mı? İyi kavurma yapmanın püf noktası nedir sizce?
8: İyi kavurma yapmanın püf noktası kendi yağında uzun saatlerce yumuşayana kadar kendi damak zevkine göre yavaş yavaş pişirilme tekniğidir aslında kavurma. Yani bizim Türk milleti olarak yaptığımız en büyük yanlış kavurmayı yüksek ateşte pişirmek oluyor kurbandan sonra. Ve o da çok böyle sert ve kayış gibi bir et ortaya çıkıyor. Kavurmamak gerekiyor. Uzun saatler boyunca tencerede ağzı kapalı bir şekilde yavaş yavaş 3 saat 4 saat size kalmış bir şekilde pişirilmesi gerekiyor.
7: Sizin burada bu restoranda bir de fırınınız var. Bu kavurma aynı mantıkla fırında da olabiliyor mu acaba?
8: Yani aynı mantıkta olur mu? Biz buna Türkçe olarak güveç diyoruz. Yani aynı şekilde eti koyup ağzını kapatıp saatlerce pişirip aynı şekilde aynı tadı alabiliriz tabii ki.
7: Peki etin terbiye edilmesi gerekir mi kavurma yaparken?
8: Kavurma yaparken etin terbiye edilmesi gerekmiyor. Çünkü ilk başta zaten yağsız, tuzsuz ve herhangi bir baharatsız bir şekilde pişirilmesi gerekiyor ki etin lezzeti kendi kendine suyunu salarak ortaya çıksın. Daha sonra damak lezzetinize göre tuz, karabiber ya da farklı baharatla lezzetlenebilirsiniz.
7: Peki ne tip bir baharat önerirsiniz kavurma yaparken?
8: Yani ben yaptığım zaman sadece tuz ve karabiber kullanıyorum. Yani etin kendi lezzetini fazlasıyla bozmamak için yeterli diye düşünüyorum.
7: Peki kavurma için kimi tariflerde kuyruk yağı şart deniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
8: Yani kesinlikle katılıyorum. Çünkü hayvanın kendi yağı ete farklı bir lezzet veriyor. Ekstra işte zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi koymamak gerekiyor bana göre. Ama yani insanlar onları da tercih edebiliyor. Damak zevki farklı da bu.
7: Bu bayram kurban etiyle yapılacak, bize birkaç öneride bulunur musunuz? Neler yapılabilir acaba? Dinleyicilerimiz evlerinde neler yapabilir?
8: neler yapabiliriz kurban etiyle? Öncelikle bir gün dinlendirilmesi gerekiyor bu etin ve ertesi gün daha sağlıklı bir şekilde yenilebilir olacağını düşünüyorum ben. Sabah kahvaltı için kavurma yumurta ya da öğlen yemeği için sadece kavurma, akşam yemeği için tas kebabı, kümker beğendi, bu tarz şeyler yapabiliriz. Yakamoz restorant olarak da kurban bayramında kestikten sonra sizin yapabileceğiniz yemekler mevcut menümüzde. Örnek veriyorum, kuzu pirzolamız mevcut, scotch etimiz mevcut, kavurmalı pidemiz mevcut, kuşbaşı kaşarlı pidemiz mevcut. Yani bunları evinizde sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
7: Peki bir de kavurmanın saklamasını sormak istiyorum size. Ne kadar süreyle saklanabilir bir kavurma?
8: Kavurmayı kendi yağında pişirdikten sonra farklı kaplara ve vakum poşetleriyle birlikte dolabınızda uzun süreler, 6 ay, 1 yıl kadar saklayabilirsiniz. Ama eğer isterseniz de küçük küçük parçalara bölüp eksiye atıp parça parça çıkartıp yiyebilirsiniz de. Sağlıklı oluyor.
7: Teşekkür ediyoruz. Bayramınızı kutluyoruz Çağrı Bey.
8: Herkesin bayramını kutlarım. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
9: Ready to order?
10: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
9: Everything?
11: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
12: Yes, chef!
10: This is so nice.
11: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
10: Ooh, tiramisu!
11: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
13: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
14: Starting a new life in Australia isn't easy.
15: A lot of companies have rejected me.
16: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
14: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
17: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
18: Politik ve sosyal konulara yeni bir bakış açısı. The Point'i dilediğiniz zaman SBS On Demand'da izleyin.
19: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
7: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz şu anda tam olarak 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bireysel girişimle geçtiğimiz yıl Sydney'de 19 Mayıs koşusunu organize eden ve bu yıl bunu ikinci kez düzenleyen iş insanı Altan Erdoğan'la arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu. Amacının gençleri desteklemek olduğunu söyleyen Altan Bey bir de yakın zamanda sahne alacak bir tiyatro oyunu yazmış.
8: Merhaba Altan Bey.
9: Merhabalar.
8: Önce kısaca bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
9: Ben Altan Erdoğan. 1967 doğumluyum. Evliyim. Bir oğlum var. 26 yaşında. İş adamıyım. Printing işleriyle uğraşıyorum. Yani basım işleri. Reklam işleriyle uğraşıyorum. Siz neyde yaşıyorum?
8: Şimdi sizinle röportaj yapma sebebimiz geçtiğimiz pazar günü Sydney'de bir 19 Mayıs koşusu düzenlediniz. Bize bu etkinliğin detaylarını paylaşabilir misiniz? Böyle bir fikir nasıl aklınıza geldi?
9: Şimdi ben gençliğimden beri sporu seviyorum ve koşmayı seven bir insanım. Sürekli koşulara katılıyorum. Sydney'de ya da İstanbul'da da koşum oldu. Ve 2024 yılında Sydney'den Canberra'ya da koşu yaptım. 307 kilometre civarında. Sydney'den Atatürk anıtı var Hyde Park'ta. Konsolosluğumuzdan Türk bayrağını aldım. Oradan koşuya başlayaraktan ayın 12'sinde başladım. 8 gün sürdü koşum. Her gün ortalama yaklaşık 40 kilometre üzerinde koşu yaptım ve Canberra'daki Atatürk anıtında Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer Bey'e bayrağımı teslim ettim. Benim aslında 19 Mayıs koşum oradan başladı. Her sene bu kadar koşmayacağım için kendim ve ailem de olmak üzere karar verdik. Dedik ki burada hani gençlerle beraber bir şeyler yapalım. 19 Mayıs'ı burada Hyde Park'ta bir spor amaçlı olduğu için spor olaraktan kutlayalım dedim. Geçen sene başladık. Güzel geçti. Yağmurluydu ama çok zevkliydi. Çok gençler beğendiler. Bu sene de aynı şekilde başladık. Biraz erken başladık ama katılım az olsa dahi gene de biz saat 7'de başladık. İstiklal Marşı'nı okuduk. Ardından da Gençlik Hitabe'yi okuduk. Sonra da 5 kilometre koşumuz vardı. 10 kilometre koşumuz vardı ve 15 kilometre koşumuz vardı. Gruplar halinde 3'e bölündük ve güzel bir koşu yapıp geri geldik anıtta. Sonra da sohbet yaptık ve böylelikle 19 Mayıs'ı kutlamış ve bitirmiş olduk.
8: Konsoloslukla bir bağlantınız var mı ya da değişik şirketler ya da firmalardan destek alıyor musunuz bunu yapmak için yoksa sadece bireysel girişiminiz mi?
9: Bu sadece benim bireysel girişim. Yani herhangi bir destek aldığımız yok. Sadece kendimiz çevremizdeki insanlara ya da Facebook olsun, Instagram olsun bu gibi yerlerden duyuruyoruz. Yani herkese açık, bütün Türk halkı gelebilir. Biz bayrağımızı aldık gittik oraya. Hem Türk bayrağını hem Avustralya bayrağını. Güzel bir şekilde yani İstiklal Marşımızı rahatlıkla okuduk. Yani çok güzel, keyifli bir gün oldu o gün. Yani
8: bireysel girişiminiz.
9: Evet, bireysel girişim. Ben ve eşim olmak şartıyla ikimiz beraber yapıyoruz.
8: Bunun için hiç izinler almak

0: gerekti mi?
1: Yok, izin almamıza gerek kalmıyor. Çünkü koşu yani spor olduğu için yani sadece orada biz Türkler değil değişik yabancı insanlar da koşuyorlar. Ben koşucu olduğum için ben o Sydney'de çok koşulara katıldım. Grup koşularına. Ve ben bunu araştırdım. İzin almamıza gerek yok. Yani şöyle izin almaya gerek yok. Eğer organize yapıyorsan, bir kuruluşa bağlıysan izin alabiliyorsun ya da büyükçe bir yolları falan kapatıyorsan o zaman izin alabiliyorsun. Bunda sadece biz kendi çapımızda bir güzergahımız var. Yani bütün halkın koştuğu yollardan biz koştuk. Yani ana caddelerden değil de değişik yolları var onların. Parklar var. İşte oraya hayatın kenarından ya da hava merkezinin önünden falan. Öyle koşular oluyor. Onda da bir sıkıntı olmuyor yani. Öyle bir şey yok.
0: Daha önce Canberra'ya koştum dediniz 2024 yılında. Son 2 senedir de bu organizasyonu düzenliyorsunuz. Sizin kendinizin bir sporcu geçmişi var mı peki?
1: Spor gençmişim var. Ben gençliğimden beri koşulara katılıyorum. Maratonlarım var. İstanbul Maratonu'na da gittim. Geçen sene ona da katıldım. İstanbul'da işte Boğaz'dan falan koştum. Çok keyifliydi. Canberra'da maratonlar oluyor. Maraton yani değişik bir uzun koşularla değişikti yani. Ben sürekli hem ultra maraton yapıyorum hem de normal maratonları yapıyorum. Yani yaşıma göre derecem bayağı iyi. Ben Türkiye'de de gençken de koşuyordum aynı şekilde. Fakat orada maraton değildi. Orada sadece kendi aramızda koşuyorduk. Ama ben genelde jimnastik, kalistenik gibi şeylerle de uğraşıyorum. Bir ara işte kickboxing falan yaptım. İşte tekvando gibi bir şeyler yaptım. Yani kısa sürede olsa diğer sporlarla da ilgileniyorum yani.
0: Yani spor hayatınızın bir parçasıydı geçmişte.
1: Aynen. Hı. Evet.
0: Bir de bir tiyatro oyunu yazdığınızı öğrendik ve yakında gösterilecek sanırım. Bu doğru mudur?
1: Şimdi bizim ikinci işte bu projemizde Çanakkale'de olan 57. Alay'ın hikayesini biz kaleme aldık. Temmuz'un 4'ünde oynanacak. Oyunumuzun ismi 57. Alay ve Anzaklar olarak geçiyor. Bunun başlangıcı aslında seneler öncesine dayanıyor. Fakat bundan 2-3 sene önce Türkiye'ye gittiğimizde eşimle beraber biz Çanakkale'yi ziyaret ettik. İşte Çanakkale'de bu 57. Alay'ın ya da diğer şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Bu bana çok dokundu. Yani gerçekten bizler için canlarını feda etmiş o genç insanlar. Yani orada ölenlerin çoğu bizim dedelerimiz. Yani herkes bir taraflarda canlarını verdi vatan için. Ve ben oradan yola çıktım. Dedim ki ben bu insanlar için hani bir şeyler yapmalıyım. Aslında niyetim 57 kilometre koşmaktı. Öyle bir başlangıcım vardı. Sonra oturdum, dedim ki böyle bir senaryo yazayım. Hani bayağı zamanımı aldı. 8 ayımı aldı o senaryoyu yazmak. Sonunda bitirdik. Ama işte şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Ekibimiz çok güçlü. Çok iyi öğrenciler var. Yurt dışından gelen yani Türkiye'den gelen öğrencilerimiz var. Kendi burada yetiştirdiğimiz yani kendi çocuklarımız var öğrencilerimiz. Onlarla beraber işte hep beraber yani bu 57. Alay ve Anzakların tiyatrosunu çalışmalarını devam ediyoruz.
0: Peki bu oyununuzda yine gençlere yönelik bir mesaj var mı?
1: Aslında ben ve eşim şunu istiyoruz ki artık gençlerin bizlerden bayrağı alıp ileri kendilerinin götürmeleri. Yani bu sadece tiyatroda ya da sporda değil, her dalda olabilir. Biz yani veliler olarak ya da büyükler olarak bunlara yol açmalıyız. Bunların önünü açmalıyız ve bunlara dediğim gibi bayrağımızı teslim etmeliyiz. Onlar da kendi güveniyle yola çıkmalılar. Biz onun gayesindeyiz. İçlerinde gerçekten bunları yapacak insanlar var. İşte biz de onlara fırsatlar vermeye çalışıyoruz. Hani maddi manevi destekler vermek istiyoruz. Yani böyle bir

0: girişimimiz var ama umuyorum ileride o çocuklardan bir şeyler çıkacağını tahmin ediyorum. Oyunumuz da gençlere yönelik çünkü biz zamanında biz de tiyatro oynadık eşimle ben. Biz dedik ki içinde sadece gençler olsun. 1915 yılına baktığınız zaman o tarihlerde gidenlerin çoğu gençti. Hey 15'li 15'li türküsü var. Burada bile yani onun şeyini veriyor yani sözlerini veriyor. Gidenlerin çoğunun yani neredeyse tüfekleri yerlere değiyordu. Yani öyle ben tarihte biraz okudum ama şimdi çok uzun sürer onlara girmem. Tiyatroda çoğu üniversite öğrencileri birkaç tane işte veliler var onlar da onların annesi olarak rol alıyorlar. Biz temelini hep gençlerden kurmak istedik. Hani biz de oynayabilirdik ama biz dedik ki bu sadece gençler olsun. Gerek Türkiye'nin gençleri gerekse de bizim buradaki gençlerimiz olsun.
1: Benim bu röportajdan anladım yani başından beri gençlerden hakikaten çok konuştuk. Siz gençlere yönelen, onları desteklemek isteyen birisisiniz. Bunun bir sebebi var mı?
0: Şöyle demek istiyorum ki ben Mustafa Kemal'in kitaplarını bayağı okudum. Hani dediği gibi tek umudum gençlik. Yani onların da sırası gelecek. Bizlerden sonra onlar da gelecek gençliğe o bayrağı teslim edecekler. Yani gençliğe sahip çıkmak bizim görevimiz. Biz büyüklere düşüyor. Onlar da bizler yaşlarına geldiği zaman kendi çocuklarına ya da kendi torunlarına bunları aktaracaklar. Bizler öyle öğrendik. Bizler yani küçükken bile annemizin babamızın ellerini öperdik, saygı vardı. Onlar bize çok şeyler öğrettiler. Biz kültürümüzü kendi gençlerimize öğretmek istiyoruz her yönüyle. Hani biz gençliğe sahip çıkıyoruz da gençler de gelsinler, katılsınlar, hep beraber yola çıksınlar, beraber olsunlar.
1: Bu 19 Mayıs koşusunun kalıcı olmasını arzuluyor musunuz? Yani her sene yapmayı planlıyor musunuz?
0: Büyük bir ihtimalle olacağını söyleyebilirim. Yani her sene beraberinde ben eşim de var. Mesela o da benden beraber koşuyor. Yani biz ikimiz de beraberinde her 19 Mayıs'larda mutlaka bu işi yapacağız.
1: Oyununuzun detaylarını bir daha öğrenebilir miyiz? Nerede yapılacak? Saat kaçta başlayacak? Biletler nereden bulunabilir? Bu detayları öğrenebilir miyiz sizden?
0: Şimdiki oyunumuzun ismi 57. Alay ve Enzaklar. 4 Temmuz'da olacak. Saat akşam 7'de olacak. Brian Tiyatro Bankstian'da olacak. Biletleri temin için eğer ki internette 57. Alay ve Enzaklar diye geçerse orada bizim reklamlarımızı görecekler. Oradan linkler vardır. Linklere girip şeye de yapabilirler. Brian Tiyatro'ya girip onların web sitesinde 57. Alay'ın tanıtımı var orada. Oradan da o linklere girip biletlerini alabilirler.
1: Çok teşekkür ederim Altan Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
2: Sayın dinleyiciler, yerli toplumuna soracak olursanız, çalınan nesil için özür yeterli değil. Yapılması gereken özrün gereğinin yerine getirilmesi. Çalınan nesiller hakkında yayınlanan ve dönüm noktası niteliğindeki Bringing Him Home raporunun üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen hükümetler önerilerin yalnızca 5'ini uygulamaya koydu. 26 Mayıs yani dünkü Ulusal Özür Günü'nde hak savunucuları hayatta kalanları ve ailelerini daha iyi desteklemek için mevcut hükümetin artık harekete geçmesini talep ediyor. 1997 yılında Çalınan Nesiller hakkında dönüm noktası niteliğindeki Bringing Him Home raporu yayınlandı. Neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen 83 tavsiyenin sadece 5'i hayata geçirildi. 26 Mayıs, 1910 ile 1970 yılları arasında ailelerinden zorla ayrılan yerli çocukları anmak ve onurlandırmak amacıyla Ulusal Özür Günü olarak adlandırılıyor. Yavuru kadını Shannon Dodson, Healing Foundation, İyileşme Vakfı'nın genel direktörü.
5: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple, devastating.
2: Bu her yıl bu ülke.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Bunu kasten yaptıkları gibi basit ama yıkıcı bir gerçekle halkın yeniden yüzleşmesinin istendiği bir gün. Bu eski bir tarih değil. Bu politikaları yaşayanlar bizim teyzelerimiz, amcalarımız, ebeveynlerimiz, dedelerimiz, büyükannelerimiz ve kuzenlerimiz. Onlar şu anda yanınızda oturuyorlar diyor. Bunca yıl geçtikten sonra harekete geçmemek için hiçbir mazeret olmadığını söylüyor.
6: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament.
5: 29 yıl önce Bringing Them Home raporu bu gerçekleri parlamentoya taşıdı. Hayatta kalanlar tanımadıkları insanların karşısına oturdu ve bir insanın yapabileceği en zor şeylerden birini yaptı. En derin yaralarını yeniden açtılar. Çoğu zaman ilk kez acılarını kamuoyuna duyurarak bu ülkenin değişeceğine inanarak. Ardından gelen raporda 83 öneri yer aldı. Bu sadece bir liste değildi. İyileşme, adalet ve tazminat için bir yol haritasıydı. İşte bu şekilde düzeltmeye başlayacağız diyen bir dizi somut adımdı diyor. 2008 yılında dönemin başbakanı Kevin Rudd çalınan nesillere resmi bir özür diledi.
7: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry.
5: Avustralya Başbakanı olarak özür dilerim. Avustralya hükümeti adına özür dilerim. Avustralya Parlamentosu adına özür dilerim ve bu özrü hiçbir koşul koşmadan sunuyorum diyor. Ancak raporun 29. yıl dönümünde ve önerilerin sadece 5'i uygulanmışken savunucular eylem olmadan özür dilemenin yeterli olmadığını düşünüyor. Dünkü Ulusal Özür Günü'nde İyileşme Vakfı, federal hükümete 2 yıllık bir eylem planı sundu ve liderleri özürlerin gereklerini yerine getirmeye çağırdı. Shannon Dodson, planın hükümetin iyileşme ve adaleti ilerletmesi için pratik bir araç olduğunu söylüyor.
6: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation is that we've
5: ne yazık ki bu uygulamanın 30 yıldır yani tam bir nesil boyunca hayata geçirilmemesi sonucunda travmanın yeni bir nesle aktarıldığını gördük. Toplumlarımızda gözlemlediğimiz bazı durumlar bu travmanın birer belirtisi. Bu sorunu sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ele almamız gerekiyor. Ancak araştırmalar bugüne kadar böyle bir yaklaşımın benimsenmediğini ortaya koydu. Çeşitli eyalet ve bölge programları kapsamında çalınan nesillerden hayatta kalanlara 100 bin dolarlık tek seferlik mali yardım sağlandı. Queensland, Avustralya'da tazminat vermeyen tek eyalet olmaya devam ediyor. Bu yılki Ulusal Özür Günü'nde federal hükümet çalınan nesillerin hayatta kalanlarını desteklemek için 2,6 milyon dolarlık ek fon sağlandığını duyurdu. Ancak Gunai, Guntijmara ve Cicap Wurrung kökenli Senatör Lydia Thorpe, telafinin sadece finansal destekten ibaret olmadığını savunuyor.
8: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000...
5: Özür dilemek bunu bir daha yapmamak demektir ancak 2026 yılında 24 bin aborjin ve Torres Boğazı adalı çocuk aile dışı bakım altında. Bu durum hala devam ediyor. Hala gerçek ve bebekler hala annelerin kollarından koparılıyor diyor. Healing Foundation hayatta kalanların sağlık durumunun daha kötü ve geliri daha düşük olan yaşlı Avustralyalılar arasında orantısız bir şekilde fazla temsil edildiğini söylüyor. Dodson, birçok hayatta kalan çalınan nesil mensubunun yaşlanmasıyla beraber önlemlerin alınması konusunda zamanın kritik hale geldiğini söylüyor. Hayatta kalanların çoğu artık yaşlı bakımı almaya hak kazanıyor ve hayatta kalanlar için daha iyi, travma konusunda bilgili ve kültürel açıdan güvenli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Örneğin yaşlandıkça evlerinde onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için masrafları kendileri karşılamak zorunda kalmamaları için katkı paylarının tamamen devlet tarafından karşılanması gibi diyor. Marion Scrimgore, Kuzey Bölgesi'ndeki Lingiari seçim bölgesinden federal milletvekili. Babası çocukken Orta Avustralya'da

0: Uruguay'dan zorla götürülmüştü. Çalınan neslin tüm üyelerine yaşlı bakımı süreçlerinin daha fazla travmaya yol açmaması için ek destek sağlanması gerektiğini söylüyor.
1: It is also proposed that there be a stolen generations access and prioritization.
0: Ayrıca çalınan nesiller erişim ve önceliklendirme kartı ve hayatta kalanlar, yaşlı bakım şikayetleri, gecikmeler ve sorunlar için resmi bir yolun oluşturulması ve çalınan nesil örgütlerinin hayatta kalanların yaşlı bakımı süreçlerine yer almalarına yardımcı olmak için 4 yıl boyunca ek özel fon sağlanması öneriliyor diyor. Shannon Dodson gelecek yıla kadar gerçek bir ilerleme kaydedilmesini umduğunu söylüyor.
2: Sorry signals compassion, but action creates justice.
0: Özür şefkat göstergesidir ancak eylem adalet yaratır. Umudum gelecek yıl, 30. yıl dönüm için tekrar bir araya geldiğimizde sadece bir tarihi daha kutlamıyor olmamız. Bugün burada bulunan her hayatta kalan kişiye ve aileye gerçek değişiklikleri gösterebileceğiz. Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz, hikayelerinizi yanımızda taşıyoruz. Eylemler sözlerden daha güçlüdür. Özürden eyleme geçme zamanıdır, diyor. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edelim. İbrahim Bey Melbourne'dan. Kurban Bayramı kutlu olsun, iyiliklere sebep olsun. Türkiye'miz kuruluşundan bugünlere kadar en zor ve karanlık günlerini yaşıyor. Afganistan ya da İran modeli, gerici zihniyetin kravatlı model görümünde ülkeyi ele geçirmiştir. 15 yıllık çifte standartlı modern laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm sistemini saf dışı bırakacak düzeye ulaşmak üzeredir. Ata binip Üsküdar'ı geçenler hedeflerine çok yakın artık, demiş. Mustafa Bey, yıllardır Tayyip Erdoğan nasıl seçim kazandığı ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu cezaevinde, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı yoksa seçime gidemez, kazanamayacağını çok iyi biliyor, demiş. Evet sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj var. Onları da artık yarınki programımızda sizle paylaşalım. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.